Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi.

0: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
1: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ
0: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
1: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
0: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: مَا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
0: Cennetu adenin yedekulûneha ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyâtihim وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
0: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقَبَ الدَّارُ.
1: Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.
1: وَيَقُولُ

İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: القلوب.
1: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
0: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
1: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.
0: كَذَٰلِكَ

0: Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvendim. Dönüşte yalnız onadır.
1: وَلَوْ

0: بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.

0: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ

0: الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقُ.
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ

Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.

0: أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ.
0: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

0: Ey Muhammed, onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.
1: وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارُ
0: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
1: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

İnkar edenler sana sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.

0: أرسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
1: Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd.
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ.
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذَّ

Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
1: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz," dediler.

0: onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler.
1: قالت

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: سنتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

0: Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.
1: يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ

O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.

0: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
0: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ.
1: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler.
0: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.''

0: فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ.
1: İman edip salih amel işleyenler altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi izni rabbiha.

O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.
1: Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi kufran ve ehallu kavmehum daral bevar. Cehenneme yaslevneha ve bi'sel karar.
0: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ.
0: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: علانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ.
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.
0: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.
1: Allah kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
1: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve...

Ey Rabbim, şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
1: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin.

0: Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimassalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim, beni de soyumdan gelenleri de namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, duamı kabul et.
1: Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.
0: Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: يوم تشخص فيه الأبصار.
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

korkut. Haksızlık yapanlar o gün, "Ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim. Peygamberlere tabi olalım," derler. Onlara, "Siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?" denir.

0: فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
1: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.

0: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: Liyeceziyallahu kulle nefsim ma kesebet. İnnallâhe seri'ul hisâb.
0: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
0: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsem. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.

seven öldü zalim. Hadi bak bayramla şöyle bir başladık. Sevgiler, saygılar efendim. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Aşkın yayın aile bölümümüz Radyo 7'mizde işte başladı. Keyifli saatler, özel saatler işte başladı. Hoş geldiniz ve aşkla diyorum ve sizi, evet, mutlu olun her daim, her zaman diyerek Mutlu Ol Yeter'e hemen bırakıyorum Funda Arar'a. Hoş geldiniz ve aşkola.

hayatımızda yaşadığımız her zaman bazı olaylar olur, problemler olur. İşte o problemlere çok fazla odaklanmamamız gerektiğini söylüyor uzmanlar. Problemlere odaklanırsan daha çok problemin olur diyorlar. Olasılıklara odaklanırsan daha çok fırsatın olur şeklinde açıklıyorlar. Muhteşem değil mi? Problemlere odaklanmıyoruz. Hani çözebileceğimiz şekilde ise, yani gün boyu sürekli hani aklımda dönüyor diye söyleriz ya, öyle değil. Olasılıklara odaklanılıp devam eden, o aklımızda sürekli dönmesi gereken olasılıklara odaklanmak. Onu gerçekleştirelim inşallah.

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.
1: Koca kainatta küçücük bir çiçek say beni. Yele verme, güze koyma. Baharında tut beni, baharında tut beni.

0: Yaptın Sen Bana ve Emrah'ın o güzel yorumunu dinledik ve Emrah da sizin seçimlerinizden biriydi. Emrah'ın bu güzel şarkısını ben seçtim. Seçen kardeşimiz Şengül Hanım tüm sevdikleri için armağan etti özellikle. Şimdi ise yine bir başka güzel esere daha geçtik. Kubat. Kubat yorumu da yine özellikle Konya'dan Ayşe Hanım sevdiklerini armağan ediyor. İyi yayınlar demiş bir başka Konya mesajı da Konya'dan Manolya. O da bize her daim iyi gelenlere gelsin demiş.
1: Olup gün düşünce

Efendim Mehmet Bey'in seçimi de şöyle Gökhan'la uygun. Evet, ondan da yine güzel bir eser seçtim Mehmet Bey ve tüm sevdikleri için. Şu hiç geçmeyen yorgun, kırgın gönlümde demiş. Bir şarkı yayınlar mısınız İstanbul'dan Aygül? Tabii ki bir değil, birçok şarkı armağan ederim. Konya'dan Mustafa ben. Biricik çiçeğime gelsin, tekrar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Dinar Kaymakamlığı çalışanları, kolay gelsin. Çetin Kınık armağan ediyor efendim.

insan birine yüzlerce kez veda edip de bir kere bile ayrılamayabilirmiş. Öyle aşkım.

sevgili Can Bağlarım. Erkek Varayımızı dinledik, aşk oyunu. Şimdi de ta uzak yıllardan gelen bir şarkımız var ama çok güzel bir şarkıdır. Şu dünyanın, şu canım dünyanın en boş çabalarından biri ne olabilir? Söyleyeceğim. Sizi üzen birine sizi ne kadar üzdüğünü anlatmaya çalışmak kadar boş bir şey yoktur. Anlatamazsınız çünkü. Anlamaz. Çok boştur yani. O çabayı başka şeylere sarf etmek çok daha mantıklı. Aşk olan.

Ay ay ay, şarkılar birbirinden özel. Akşehir'den Bekir Dönmez için Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı hemen armağan ediyorum. Şöyle bakıyorum, Nurcan'la en güzel radyo ve en doğal sunucusuna İstanbul Esenyurt'tan selam olsun demiş. Türkü gönül dostlarına özel.

Yayınlar dilenmiş. Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi personeli Murat Kaya, Turgut Karaoğlan ve ben Deniz Salih Gündüz ustalar olarak mesaideyiz demiş. Zara'dan bir eseri tüm emekçi çalışanlara armağan ediyorum demiş. Samsun'dan selamlar, hürmetler. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizlere de hayırlı vazifeler diliyorum ve kolaylıklar diliyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bölümündeki bütün personele de selamlarla armağan ediyorum.

İşte Müslüm Gürses'e geçiş zamanıdır. Kayseri'den Ahmet Şimşek iş arkadaşlarım için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Antalya'dan Zeynep, seni yemek yaparken her gün dinliyorum. Ben demiş rahmetli Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Sana gelsin ablam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin canım kardeşime, sevgiler saygılar. Abla Bolu Gerede'den Hatice ben demiş. Bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Peki buyurun.

Bursa Gürsu'dan Dilber, aynen eldiven fabrikasında dinliyoruz demiş. Nazife, Rahmiye, Mevlüde ve özellikle bugün doğum günü olan Zülfiye için. Zülfiye'nin doğum gününü kutluyoruz. Sağ olun sizlere de. Efendim sabah başlayıp sizinle devam ediyorum. Beylikdüzü'ne gidiyorum demiş servisle. Emre selam olsun. Tüm Adanalı hemşerilere ve Konyalı kardeşlerime armağan ediyor. Kayserilere armağan ediyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. kilometreleri, Kangal-Alacahan-Hekiman yolunun 3-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın önünde elektrik alanında çok büyük projeler bulunduğunu belirtti. Yeni orta vadeli program döneminde Türkiye, enerji ve doğal kaynaklarda dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla madencilik yatırımlarını artıracak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
10: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Burası Radyo 7.

Ferdi Tayfur mesajları hala devam ediyor. Antalya'dan servis kaptanı Cemil Malbur, Hülay Yılmaz 07C 2566 2567 2568'e armağan olsun demişler. Küfer Tayfur onlar için de seslendirmiş oldu. Mersin'den Nilüfer Kavas, Derya Bedavacı'dan bir şarkı istiyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Ve Derya Bedavacı hemen sizlerle birlikte.

Susmak genel anlamda sessizlik olarak söylenir. Ama sessizlik değildir. Bazen susma öfkedir sevgili can bağları. Öfke, evet. Hayal kırıklığıdır, kırgınlıktır. Aslında sessiz gibi görünse de oldukça gürültülüdür susmak. Büyük çığlıklar vardır o susmaların içinde. Aşk olan.

anlatsın değil mi yani, uzun uzun anlatılacak çok şey vardır belki ama bazen sessiz kalınılır. Efendim, Sibel Can'la devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Kayseri'den Menekşe, Ahmet Bey'e, Yusuf Ayşe, Akkoyun ailesine, radyoyu dinleyen tüm dostlara armağan ediyorum demiş. Selam olsun.

Bize has. Ne güzel bir şarkı değil mi? Özel bir şarkı olmuş. Sibel Can yorumuyla dinledik. Radyo 7'mizde Aşkın yayın hali Ebru'lide sevgili Can Bağları. Levent ben demiş, Ankara'dan ulaşıyorum. Işık mühendislik Eryaman servis şoförümüz Semih Yılmaz kardeşime armağan ediyorum demiş. 06 BFB ve 580. Yolunuz açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyorum. Hani bazen bir nefes önünde olur da elini uzatırsın tutamazsın ya. Karşılıksız sevgi böyle bir şey demiş. Alanya'dan Bünyamin. Beni sevmeyen sevdiğime gelsin özellikle demiş. İskenderun'dan Bilal Üçpınar selamlar. Yunus sizi Osmaniye Düzici ilçesinde dinleyen sıkı takipçiniz olan ablam, sevdiğim Emine Kömüç için armağan ediyorum demiş.

İki hayat yaşıyor bazıları. Birinde her şey yolundaymış gibi. Evet. Diğerinde ise kalbinin sessizce acıyla çığlıklar attığı iki hayat. Birçok kişinin evet yaşadığı şeyler. Aşkım.

Yine birbirinden güzel mesajlarınızı bol bol okumaya devam ediyorum. İstanbul Şirin Evler'den Yaşar Tufaner, eşim Hatice ve Kırıkkale'deki oğlum Salim için demiş. Anons etmenizi rica ediyorum demiş, gönderdim efendim yerine. İyi ki varsınız, ben Bursa'dan Nurcan, şu anda yemek yapıyorum, sizi dinliyorum demiş. Sabahattin kızlarım Zeynep ve Neslihan'a armağan ediyorum demiş. Selam olsun, kolay gelsin.

Oğuz Aksaç o güçlü sesiyle dinledik efendim sürgün gibi masallarda. Şimdi ise Yıldız Tilbe. Yozgat Yerköy'den Ferhat Atmaca, Yıldız Tilbe'den bir eser demiş. Tüm Yerköylülere armağan ediyorum demiş. Hemen gönderdim efendim. Diyarbakır'dan selamlar, ismim Muhammed Medeni. Şu an traktörde sizi dinliyorum demiş. Bütün direksiyon başında olan Diyarbakırlı hemşerilerime armağan ediyorum. Tır şoförlerin için istiyorum demiş Adem Toprak. Hatay 4 yolda tırda dinliyorum. Teşekkürler. Annemle birlikte sizi de dinliyoruz. Bizim için demiş Yüksel Baltacı Selamet yayınlar mısınız? Çorum'dan Fatma Melek. Bahçeyi Canparem Biricik Mirzama Kadriye ablama ve öğretmenlerimize armağan ediyorum.

ve Kıvırcık Ali'miz. Allah rahmet eylesin. Seni çok seviyorumla devam ediyoruz. Hatay İskenderun'dan merhaba. Ben de öne demiş, çocuklarıma ve kardeşlerime bir şarkı armağan etmek istiyorum. Çok da isabetli olur. Sizi seviyorum anlamına geldi değil mi? Kemal Uğurlu, tekstilde konfeksiyon bölümü çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. İzmir'den Vahit Çavdar, Hande Özsoy abime armağan ediyorum.

Çok özel bir düet olmuş. Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli Radyo 7'deydi. Aşkın Yayın Hali Blue Park'ıyla. Yollar ve trafik sizinle açılıyor demiş Muazzez Ersoy'dan bir eser rica ediyorum. Teşekkürler. Biricik eşim ve canım çocuklarıma iyi yayınlar diliyorum. Hadımköy'den Selçuk. Selam olsun efendim, yolunuz açık olsun inşallah. Çok değerli ablam, saatini iple çekiyor, seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, Rabbim layık kılsın inşallah. Yüreğime dokunuyorsun demiş. Keşan'dan tüm gönül dostlarına selam olsun. Nam-ı değer Efkar Kadir. Sizi severek dinliyoruz demiş. Eşim Mücahit'e ve çocuklarım Berram ve Zümram Talham'a gelsin, kolay gelsin demiş. Benler Hanım, ben Manisa'dan Canan. Çok ama çok sevdiğim bir tanem Harun.

Cuma gelsin demiş. Hemen gönderiyorum. Çay Cuma'dan Muhammed. Eser Almanya'da bizi dinleyen Hatice'ye armağan olsun demiş. Biz de Hatice Hanım'a selamlarımızı iletelim. Mersin Tarsus'tan Ahmet Korkmaz. Şu an yoldayım, eşimle biricik kızıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş.

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
2: getir. Reklam.
3: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın önünde elektrik alanında çok büyük projeler bulunduğunu belirtti. Yeni orta vadeli program döneminde Türkiye, enerji ve doğal kaynaklarda dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla madencilik yatırımlarını artıracak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül pazartesi günü başlıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Burası Radyo 7.

isimli Musa Eroğlu ve Nevzat Ak. Büyük bir keyifle dinledik. Şimdi yine Musa Eroğlu'na devam edeceğiz. Yanında bir de Cem Adrian'ı olacak efendim. Cem Adrian'ın bu güzel eserini de Manisa'dan Harun, çok sevdiğim sultanım için istiyorum demiş. Ve ben de onlar için hemen gönderiyorum bu güzel eserimizi. Fransa'dan Orhan Maden, babama armağan ediyorum demiş.

Tükeniyor bir bir ömürden. Konya'dan Yahya, Selda Bağcan'dan bir eser demiş. Radyo 7 dinleyicilerine gelsin. Selam olsun, armağan ederim efendim hemen. Selamünaleyküm, aleyküm selam, iyi yayınlar diliyorum ben demiş. Fransa'dan Ersin Demir, Gurbet şarkısı yayınlar mısınız demiş. Gurbette olanlara bu güzel şarkıyı hemen armağan edelim. Sevilen ve gurbette de çok iyi giden şarkılardan biridir. Hemen bir tane daha bakıyorum. Hoş geldin Vendar Hanım. İstanbul Gedikpaşa'dan Cuma Süleyman. Selam olsun efendim. Şöyle bir bakıyorum. Eylül Zede'den yayınlar mısınız demiş. Pekala. O zaman şöyle yapalım. Önce Selda Bağcan'ı şu an dinlemeye başladık. Hemen ardından da Nick Binler, Eylül Zede ile Radyo 7'de olsun.

Çok güzel sözlere sahip olan bir şarkı. Ben gönlümü sana verdimle Muharrem Aslan sizlerle birlikte olacak. Manisa'dan Orhan Yılmaz. Sizi yolda karavanda severek dinliyoruz demiş. Eşim Esma Yılmaz için Ben gönlümü sana verdim eserini hemen armağan.

İnsan ben Hars Ağaroğlu. Selamlar efendim. Antalya'dan Dervişen. Nick Binler'den bir eser demiş ki biraz öncesinde dinledik. Hemen gönderelim Dervişen'e ve arkadaşlarına, misafirlerine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Sonra şöyle Manisa'dan Canan Cem Adrian'dan bir eser istiyorum demiş. Çok sevdiğim canıma, Harun'uma bir de bize gelsin demiş. Özellikle pekala hemen gönderiyorum. Ki dinledik zaten Cem Adrian'ı da dinledik. Bugün ortak şarkılar harika. Süpersiniz. Ben Ankara'dan Pınar Ali Kınık'tan bir eser istiyorum demiş. Askerdeki oğlum Ümit ve kızım Yağmur için istiyorum. Çok selam olsun. Akşehir Yazla Mahallesi'nden Bekir Dönmez çiftçiyim demiş. Gördün mü yıllar geçmiş. Şimdi Ali Kınık, sonrasında bir adım o güzel şarkı. Gördün mü yıllar geçmiş.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam.

Son günlerin çok dikkat çeken şarkılarından biri, sevilen şarkılarından biri ve her zaman çok sevilen Ferdi Tayfur. Allah rahmet eylesin. Kayseri'den Menekşe eşi Mahmut Bey ile küçük atölyede sizleri dinlemekte izlemiş Ferdi Tayfur'dan sizin için ve Ahmet Bey'e armağan edelim. Ben Aran, iyi yayınlar Ankara'dan Dilara ben demiş. Ferdi Tayfur'dan bir eser istiyorum. İmkansızım, barışa armağan ediyorum demiş.

kolay gelsin. Birkaç gündür hastayım. Derya Bedavacı'dan sizin için özellikle armağan ettim o güzel şarkısını. Seni çok seviyorum demiş Çorum'dan, saygılar. Geçmiş olsun, şifalar diliyorum Şafi ismiyle inşallah Rabbimin. O güzel şifalar dağıttığı anlara denk gelelim inşallah. Ablam Sakarya'dan Adnan, İstanbul Sakarya'ya nasipse kamyonum 54GD252 ile dönüşteyim demiş Cengiz Kurtoğlu demiş. Hemen gönderiyorum güzel kardeşim, yolun açık olsun.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale

0: aile ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yarın 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Okullarda güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Yarından itibaren yurt genelinde sıcaklık 7 dereceye kadar düşüyor. İstanbul dahil 23 şehirde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası oldu. Mustafa Kemal'in başkomutanlığında 22 gün süren yoğun çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, 13 Eylül'de Türk'ün zaferi olarak tarihe geçti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Gülistan doku soruşturması kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. İstanbul 26, İzmir 34, Antalya 32, başkent Ankara 33, Bolu 29, Amasya 35, Erzurum 26 ve Gaziantep 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.467 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.52, euro 56.32, sterlin 65.71, gram altın 6.784 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.47 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın önünde elektrik alanında çok büyük projeler bulunduğunu belirtti. Yeni orta vadeli program döneminde Türkiye, enerji ve doğal kaynaklarda dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla madencilik yatırımlarını artıracak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Dışarıdan gülüyor ama şöyle içine baktığınız zaman, değil mi? İnsan kendi içinden geçeni kendisi biliyor. İşte güçlü görünse de içi parçalanmış. Dokunsalar ağlarım. Türkiye'nin en iyi radyosuna, Radyo Ede sizlerleydi. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler orada mısınız? Hoş geldiniz.

Güne güzel, keyifli başladınız değil mi? Harika şarkılara da eşlik edeceğinizi düşünüyorum. Hemen hemen hepimizin içinde yaşadığı duyguları anlatıyor. Mesela böyle bazı yaralar vardır ya, hani görünmez, ne sargıyla kapanır ne zamanla tamamen geçtiğini görürüz. Ama insan hayatına devam ediyor. Böyle kalbinin bir köşesinde o iz kalıyor mu? Kalıyor. İşte biz buna ne diyoruz efendim kendi aramızda? Elbette gönül yara.

Bir türlü dertlerim türlü türlü, böyle bazen beklediğimiz kişi gelmez ama onun efendim dertleri, içimizdeki o acısı değil mi, hiç bitmiyor. Aslında şarkılar da duygularımızın en güzel tercümanı oluyor. Hayatta bazen hasret uzuyor tabii ki. Hepimizin içinde yaşadığı, beklediğine kavuşamayanlar, ki gelen mesajlarda da görüyoruz bunları. Gönlünde özlem taşıyanlar. Evet evet, sizlere sesleniyorum. O güzel şarkılar size armağanım olacak.

çok zor olmasa gerek değil mi? Bu güzel kelimeyi, iki güzel kelimeyi söylemek, sevdiğimiz insanlara bunları söylemekten efendim çekinmemek, mutlaka iletmek. Çünkü hayatın ne getireceğini bilmiyoruz. Hani şöyle bir iyi ki varsın, bir seni seviyorum. Bazen bir ömre bedel olabiliyor değil mi sevgimizi ifade etmek için? Her zaman söylüyoruz geç kalmayalım diye, en büyük pişmanlıklar zaman varken söyleyemediklerimiz biliyorsunuz.

nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da, senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

Şarkılarınız harika. Sözleri bize hitap ediyor. Daha ne olsun? Bugün güne nasıl başladınız? Güzel geçiyordur umarım. İşler de yolundadır değil mi? Yoksa şöyle bir kahve daha şart mı? Çayınız kahveniz hazır mı? Yolda olanlar, nerelerde bizleri dinliyorsanız Türkiye'nin dört bir yanında mesajlarla programa dahil olursunuz. Harika olur. Sevdiklerimize de sesleniriz. Buradan selamlarımızı da iletiriz. Şarkılarımızı tabii ki armağan ederiz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: Okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bir reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Türkiye'nin en iyi radyosundasınız efendim. Burası Radyo 7. O zaman sıradaki şarkı sizlere gelsin diyeceğiz mesajlara bakarken. Bir kare fotoğrafla bizlerle beraber olanlar buradalar. Ne güzelsiniz gördüm. Birazdan bakalım. Ay çok güzel bir şarkı dinleteceğim yine size.
1: Burası Radyo 7.

Farz et ben bir yalanım. İnsan soruyor böyle ayrılıklarda yalan mı diye. Hani böyle bazen bir şarkının tek bir cümlesi sayfalarca duygumuzu anlatır ya. Anlatıyor vallahi. Kimi zaman da böyle insan yaşadıklarına inanmak istemiyor ya. Hani böyle gidenin de efendim ayrılığında bir gün bitecek. Kötü bir rüya olmasını hep dilemiyor muyuz? Diliyoruz elbette. İşte bu yalancı ayrılık da böyle.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Yapsın.

İzmir'de Kerem Yılmaz bizimle. Eşi Nurhayat kızları Yağmur ve Damla için şarkı istiyor. Fotoğrafları gönderirken kime ait olduğuna yazarsanız sevinirim. Şimdi göndermişsiniz fotoğrafı ama hani kime ait ben bilmiyorum elbette. Kahramanmaraş'ta Fatih Çelebi var, selamlar göndermiş. Güzel ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Bu da çalıştığınız iş yerinin fotoğrafı zannediyorum. Ankara'da Hatice Hanım var. Kızlarıyla birlikte Zeynep, Sümeyye, Kübra, oğlu Yusuf, Sait. Eşi ve çocuklar için bu fotoğraf kimin? Oh ne güzel kahveler, kirazlar. Aşkla içilen kahvenin tadı başka oluyor der. Ay ne güzel, daim olsun huzurunuz, mutluluğunuz. Eşiyle beraber bizleri dinliyor Kevser ve Mevlüt Dede çifti. Bu güzel şarkım da sizin olsun. Fotoğrafınıza da bir maşallah koydum böyle.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Bir reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
5: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.467 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.52, Euro 56.32, Sterlin 65.71. Gram altın 6.784 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.47 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. kilometreleri, Kangal-Alacahan-Hekiman yolunun 3-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

artık, olmaz artık dedi. Daha ne desin? Allah'ım bu güzellik kimdir böyle? Antalya'da Nadir Aydın biricik kızı için sıradaki şarkıyı istiyor. Gönderelim tabii biricik kızınıza sıradaki şarkıyı. Bu arada hemen şöyle bakıyorum. Gaziantep'te Yakup Bey var. Bizleri severek dinlediğini söylemiş. Ankara'da sevgilisi var. Biricik Eda'mı diyor. Ona şarkı rica ediyor ve Eda'yı da çok sevdiğini söylemiş. Eda Hanımcığım, adaşım, duydunuz mu? Size de güzel bir şarkı armağan edeceğim. Malatya'dan sevgiler selamlar gönderen, mutfağında bizleri dinleyen Nurgül Karataş. Oo Nurgül Hanımcığım, İyi ki radyo edi demiş. Vallahi harikasınız. Samsun'da Yunus Bey yollarda dinliyor bizi. Sağlıklı güzel seyirler Sinop yolunda.

Ah neler değişirdi ya da neler olduğu gibi o güzellikler devam ederdi değil mi? Allah'ım bu güzel kedi yukarıda mı kalmış öyle? Çatı ustaları sürekli teftiş eden, gözetmen. Bu kedimiz efendim herkesi kontrol ediyormuş. İyi de yapıyor. Şarjıma'da Muhammed Bey var. Hatice Hanım'a selamlarını iletiyor. Almanya'ya gönderdik bile. Ne yazıyor burada? Çorum'da Hatice Hanım var. Hatice Hizarbaş sıradaki şarkıyı bütün sevdiklerine istemiş. Güzel bir fotoğrafla aşkla elbette. Gelsin o zaman.

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlemeye devam ederken sevdiğiniz şarkılar doluyor güzel yorumcularla. Konya Akşehir'de Avni Eren Avcı değil mi? Evet. O da bizlerle beraber efendim. Torna çalışanları için bir şarkı rica edebilir miyiz demişler. Ederseniz tabii ki. Sivas'ta Alime Hanım var. Eşi Erdal Bey ve iş arkadaşları için bir şarkı rica ediyor. Arda Çetin. Arda Çetin şimdi gördüm sizi. Denize değmişsiniz. Bütün dinleyenlere selamlar gönderiyoruz demişler. Ben de o zaman size bu güzel şarkıyı gönderirim. Olmaz mı? Bence şahane olur.

İsmail Bey Mersin'den Ankara yolunda. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum yolda olanlar. Selam olsun size. Almanya Hamburg'da Ünal bizlerle birlikte. Ankara'ya da sevgiler. Yenikent'te Ferruh Güngörmüş var. Bahçesinde dinliyor. Vallahi bahçede maşallah. Kendisini tanıyanlara şarkı armağan ediyor. Yayın doyumsuz. Mustafa Bey çok teşekkürler. İsviçre'de bulunan sevdiklerine armağan ediyor da.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Bir reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamada

0: 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ankara'ya sevgiler, selamlar Suna Hanım. Suna Hanım, bu nedir böyle? Allah'ım ya Rabbim. Dolapların üzerinde geziyorlar değil mi bu kediler böyle? Ay, en sevdiğim şarkı diyen dinleyicimiz kim acaba? Hatice Hanım, sürekli dinliyorum sizi, Kayseri'deyim, 19 yıldır sizinleyim demiş, daimi olsun. Ruhuma iyi gelen kim var? Şöyle bakıyorum ismine. Ankara'da Gül Hanım var. Çorum'daki Esma ablasına ve kendisine şarkı istiyor. Radyo 7'de iyi geliyor. Oh, güzel geliyorsa süper. Mesajım okunmadı. Ben sizin mesajınızı okudum Yakup Bey. Biricik Eda Hanım'a şarkı istemiştiniz ama mesajı kaçırmışsınız. Eda Hanım da inşallah duyar demiştim.

0: kışlalara erdi bahar. Tezkereye birkaç gün var. Barışa da bir sorsalar. Ben bilirim. Ben bilirim.
1: Barışa da bir sorsalar.
2: Bu çiçekler size gelsin. Her çaldığınız şarkı çok güzeldi. Yani çok teşekkür ediyorum ama isminizi de yazaydınız iyiydi.
1: Ben bilirim.
2: Oo, hanımlar toplanmış. Dün mesajımı okumadın, bugün de okumadın. Vallahi küserim. Aman küsme. Yani arada görmediğim zamanlar oluyor tabii ki. Zeynep Sarıgazi'de sıradaki şarkıyı. Oh çiçek kadınlar demiş Leyla Dilek. Efendim en iyi arkadaşları Sarıgazi'deki şubede Ayten Özlem ve Hilal Hanım var. Ah Sibel de varmış. Yeni ekip arkadaşları Filiz Hanım da var. Oo, hanımlar hepinize gelsin o zaman bu güzel şarkı. Malatya'da döne kızları için şarkı istiyor. Onları çok seviyormuş. Ay maşallah.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Eda'lı saatler bitti. Ben Eda Özdemir Gençdal. Huzurlarınızdan ayrılıyorum ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda buluşmak üzere. Radyoda görüşelim. Hoşçakalın.

0: Tatlının güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
10: getir. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
11: Ya insanın içine huzur veriyor.
12: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
13: BBVA. Bir reklam.
14: Garanti BBVA.

0: yarışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açıldı. Fethi kabirle elde edilen yeni bulgular incelenmek üzere adli tıpa gönderildi. İstanbul'da milyonlarca öğrenci için ilk gün önlemleri alındı. Pazartesi günü tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Ulaşımda aksamanın önüne geçmek için İstanbul Kart entegrasyonlu toplu taşımalar 06-16 saatleri arasında ücretsiz olacak. Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın satıldığı iddia edildi. 5 kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Ankara'da yüzler gülüyor. ASKİ verilerine göre başkente su sağlayan barajların doluluk oranı geçen yılı ikiye katlayarak %40,13'e ulaştı. Van'da boyları 15 santimetreye ulaşan dev çekirgeler görüldü. İlk kez bu büyüklükte çekirge gördüklerini belirten vatandaşlar tedirgin olurken uzmanından uyarı geldi. Bu canlıların ekosisteme faydaları olduğu, muhafaza edilmeleri gerektiği aktarıldı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. İstanbul 26, İzmir 34, Antalya 32, başkent Ankara 33, Bolu 29, Amasya 35, Erzurum 26 ve Gaziantep 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası'nın Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından yayımlanan kurum raporları faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceğini işaret ediyor. Ons ve gram altında üst üste 3. haftada değer kaybı yaşanırken gümüşte geri çekilme daha sert oldu. Tüm dikkatler Fed'in 15-16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül'de başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile gününüze eşlik edeceğim. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne hafta boyunca girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı dinlemeye başlayalım. Sakiler grubu Ara Beni Lütfen listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

0: Nirhan Ünsal, Hak'tan bu hafta listemizin 19. sırasındaydı, dinledik. 18 numaradayız, APO, Ömrüm şimdi kulaklarınıza geliyor.
1: Öyle bir ağırlık var benim püstümde.

Tuğra İskenderli'yi de dinledik. Radyo 7 en iyi 20'miz devam ediyor. Sıralamada 16 numaradayız. Elif Buse Doğan, Yangın Yeriyle şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Mondium'a bak.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Bir reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

Karaf grubu Aşk Durdukça Dedi bu haftada listemizin 15. sırasında yer aldı. Radyo Yedeği'nin 20'desiniz, 14 numaradayız. Konuğumuz Resul Dindar. Benim sevdam diyecek o da.

Yoncalodi ve Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı'yla bu hafta listemizde 13 numarada yer aldılar. 12 numaraya geçiyoruz. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle.

Aleyna Tilki'yi de dinledik ve 11 numaradayız. Rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve sağlıklı bir yaşam dilediğimiz harika Avcı ikilisi Olmaz Artık'la şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
6: gümüş suyu? Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Bir reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: yerde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.

Sammy Cenk üzülmedim ki dedi. Radyo 7'nin 20'mizde ilk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada da Radyo 7 özel çalışması Çile misin, dert misin'i dinleyeceğiz.

Ceylan Gitme turnamla bizlerleydi. Bu hafta 8 numarada yer aldı ve geldik Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da Cankat Erdoğan, Yazın Yağar Kar Başıma diyecek.

İlk 7'ye Cankat Erdoğan'la girdik. 6 numarada da Orhan Ölmez Yamalı ile devam ediyoruz yolumuza. Birazdan da ilk 5'e geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.467 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.52, euro 56.32, sterlin 65.71, gram altın 6.784 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.47 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız,
1: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gümüşhane, Bayburt il sınırı, Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometreleri. Bursa, İnegöl il sınırı, Devlet yolunun 52 ila 56. kilometreleri. Ardahan, Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Ekspertize, Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfbank.com.tr'de.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
12: Sen nasıl bir kralsın ya?
13: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
15: Bir reklam.
16: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
17: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
18: Reklam.

Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya bu hafta listemizin 5. sırasındaydı. İlk 5 onun sesiyle girdik. Radyo 7 en iyi 20'de 4 numaradayız. Blok 3 Sebebi Var şimdi sizlerle.

Yıldız Tilbe, "Ah Bir Çocuk Olsaydım" dedi ve bu hafta listemizin ilk üçünde yer aldı. 3 numarada ağırladık onu. Şimdi 2 numarada Hakan Altun'u dinleyeceğiz. "Kabul Et'le şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte 1 numarayı dinleyeceğiz.

sık. Hakan Altun, Kabul Et bu hafta listemizin ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik bir numaraya. Rahmetle anıyoruz sevgili Murat Göğebakan. Diğer yarımla bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Akıllı telefonlarınıza ve tabletlerinize marketlerden Radyo 7 uygulamasını indirip daha da yakından takip edip oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda Radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip hafta boyunca şarkılarımıza oy verebilirsiniz. Sıralamaya katkı verebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 En İyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
3: Gümüş Suyu? Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
11: Reklam.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Brezilya'dan hareket ederek Mersin limanına yanaşan bir gemide yapılan aramada yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan Van'a götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İhtiyaç sahibi öğrenciler için hayata geçirilen Gönülden Bir Oyun projesini tanıttı. Öğrencilere aylık 2000 lira kantin yardımı verilecek. Türkiye, kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesini sağlayacak modern üretim tesisleri ve milli projelerle küresel yarışta öne çıkmayı hedefliyor. Eylem planı yolda. Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar 8 dereceye kadar azalacak. Hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşeceğini, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini aktardı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. İstanbul 26, İzmir 34, Antalya 32, başkent Ankara 33, Bolu 29, Amasya 35, Erzurum 26 ve Gaziantep 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Merkez Bankası'nın Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından yayımlanan kurum raporları faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceğini işaret ediyor. Ons ve gram altında üst üste 3. haftada değer kaybı yaşanırken gümüşte geri çekilme daha sert oldu. Tüm dikkatler Fed'in 15-16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül'de başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
13: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
14: Mondium'a bak. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
15: getir. Bir reklam.
16: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep'te. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
3: sana maksimum. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
6: gümüş suyu? Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
0: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.

Evet, şarkıyı Finiz eşlik ettiniz, öyle değil mi? Hayat Bir Teselli, Erkin Koray bizlerle birlikteydi. Burası Radyo 7, bendeniz Murat Çetin. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. En güzel şarkılarla yine bu akşam da huzurlarınızdayız.

Kimsenin yükü dışarıdan göründüğü kadar hafif değildir. Bu yüzden insanları yargılamadan önce biraz anlamaya çalışmak gerekir. Belki tek bir güzel söz uzun zamandır içinde taşıdığı yükü biraz olsun hafifletecektir. İyilik bazen sandığımızdan çok daha büyük bir iz bırakır.

Sevgi emanet gibidir. Korunursa büyür, ihmal edilirse sessizce eksilir. İnsan bazen bir özür beklemez, sadece değer gördüğünü hissetmek ister. Kalpten gelen küçük bir samimiyet en pahalı hediyeden bile daha kıymetlidir.

İçinize attığınız her duygu bir gün mutlaka kendine bir çıkış yolu bulur. Bu yüzden bazen susmak yerine konuşmak, kırılmak yerine anlatmak gerekir. İnsan paylaştıkça hafifler, en ağır yükler bile samimi bir omuz bulduğunda taşınabilir bir hale geliyor biliyorsunuz. Burcu Güneş bizlerle birlikte günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan olsun.

0: Bursa'dan Erdinç Bey sıradaki şarkıyı biricik eşine armağan ediyor. Bursa'ya sevgiler, yuvanızda huzur eksik olmasın inşallah. Uşak'tan Mehmet Bey Mavi Kelebeğine, çok güzel insana selamlarını iletiyor. Gönülden gönüle kurulan köprüleriniz hiçbir zaman yıkılmasın. Başka bir dinleyicimiz kıymetli eşi Pınar Hanım'a armağan etmiş sıradaki eseri. Aşkla, sadakatle birbirine bağlı tüm kalplere de selamlarımızı iletelim. Serkan Kaya bizlerle.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.467 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.52, euro 56.32, sterlin 65.71, gram altın 6.784 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.47 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gümüşhane, Bayburt il sınırı, Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometreleri. Bursa, İnegöl il sınırı, Devlet yolunun 52 ila 56. kilometreleri. Ardahan, Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Reklam.

Hayatta en değerli şey zamandır. Bunu hepimiz biliyoruz. Giden para kazanılır, kaybolan eşya bulunur ama geçen bir günü geri getiremeyiz. O yüzden sevginizi ertelemeyin. Özrünüzü de geciktirmeyin bence. Teşekkürü de içinde hiçbir zaman unutmayın. Çünkü hayat beklediğimiz kadar uzun olmayabilir. Hatıralarla yaşayan dostlarımız var. Şu anda onlar da radyo hediye kulak veriyorlar. Bu güzel eser de onlara armağan olsun.

Burdur Altın Yayla'dan kuaför Ramazan ve müşterileri bizlerle. Burdur'un güzel insanlarına hayırlı işler, keyifli dinlemeler. Ankara'dan Ömer Bey memleketteki eşine "sen varsan evim yuva olur" diyerek sesleniyor. Mesafeler yollardadır. Kalpler bir olsun yeter, öyle değil mi? Malatya'dan Yüksel Bey güzel bir şarkıyla akşama eşlik ediyor. Asil şehir Malatya'ya canı gönülden hürmetlerimizi gönderelim. Mustafa Ceceli bizlerle birlikte.

Belçika'dan Gürdal Bey bahçede bizleri dinliyor. Gurbette bizi yalnız bırakmayan, memleket hasretiyle çarpan yüreklere de selam olsun. Bursa Gürsu'dan Birkan Bey sıradaki eseri eşine armağan etmek istiyor. Bursa'nın güzel akşamına ve birbirini el üstünde tutan eşlere de selam olsun. Ankara'dan misafir olan Haluk Bey kusurları ören ve örten olalım demiş. Gönül gözü açık insanı insan olduğu için saran tüm dinleyicilerimize şükranlarımızı iletelim. Neşe Hanım uzun yol şoförü eşi Mehmet Bey'e sıradaki eseri armağan etmek istiyor. Yoldaki tüm kaptanlarımıza da selamlarımızı iletelim.

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.

gideni durduramayız, öyle değil mi? Ama herkesi güzel uğurlayabiliriz. Hayat bazen vedaları da olgunlukla karşılamayı öğretir. Gidenin ardından kin değil, durağı bırakabilmek, insanın kendine yaptığı

Radyomuzu yıllardır dinleyen Erkan Bey bizlere kulak veriyor. Bu güzel esiri de ona armağan edelim. Gebze'den Nur Hanım ve yoldaki Ahmet Bey. Hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere. Kırıkkale'den Medine Hanım, eşi İlhan Bey'e kocaman sevgilerini gönderiyor. İzmir'den Gülnaz Hanım, sıradaki eseri Öztekin Otomotiv çalışanlarına ve çok sevdiği arkadaşı Seher Hanım'a armağan etmek istiyor.

Bazen unutmanın tek yolu hiç yaşanmamış gibi davranmaya çalışmaktır ama kalp gerçeği herkesten iyi bilir. Şimdi sakilerden yoksa yanıma kulak verelim. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik ediyor.

Düzce'den Belgin Hanım balkonda çayını yudumlarken bizleri dinliyor. Evet, mesajı Trabzon yollarındaki kaptanı Emrah Bey'e armağan etmek istiyor. Balıkesir Gönen'den Elif Hanım bizlerle eşi Göksel Bey'e buradan çok iyi olduğunun haberini ve en kalbi sevgilerini iletmiş. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım, sıradaki Sercan'ım anneme ve babama armağan etmek istiyorum diyor. Eylem Aktaş bizlerle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.467 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.52, euro 56.32, sterlin 65.71, gram altın 6.784 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.47 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
4: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
5: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
3: Nasıl?
6: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
8: Garanti BBVA.
2: Reklam.

0: Gerçek bazen can acıtır ama insanı özgür bırakır, inanın bana. Yalan ise kısa süreli bir rahatlık verir, sonra daha büyük bir yük olur. Bu yüzden hayatın en değerli şeyi gönül rahatlığıyla yaşayabilmektir.
1: Burası Radyo 7.

0: Çorum'dan Emre Bey.
1: Çok sevdiği eşi ve biricik oğlu Enis Ali için sıradaki eseri rica ediyor. Mersin Bozyazı'dan Müberra Hanım ev işlerini yaparken radyosunun sesini açmış. Bizleri dinliyor. Allah kolaylıklar versin. Antalya'dan Gülşen Hanım Serkan Bey için istiyor. Son olarak da Elazığ'dan Ebru Hanım bizlerle birlikte kıymetli eşi Ahmet Bey'e armağan etmek istediğini dile getirmiş. Sibel Can bizlerle.

Bir dinleyicimiz yüreğindeki o derin ve sarsılmaz sevgiyi yeşil gözü Ramazan Bey'e gönderiyor ve son nefesime kadar seveceğim diyor. Aşkın derdiyle dertlenen, kalbinde sevdayı en saf haliyle taşıyan tüm yüreklere de selamlarımızı iletelim. Çorum'dan Oğuzhan Bey bizlerle Arife Gazeli köyü halkına ve tüm ekibimize selamlarını iletiyor. Çok teşekkürler. Kütahya'dan Yeliz Hanım, Hayrettin amca ve kıymetli eşine gelsin denilmiş. Erzurum'dan Neslihan Hanım, balkonda kızları Sümeyye, Nazlı ve Erva ile birlikte bizleri dinliyorlar. Muhabbetiniz bol olsun. Neşe Hanım, sıradaki esiri yollarda olan uzun yol şoförü Mehmet Bey'e armağan etmemizi rica etmiş. Aysel Yakupoğlu bizlerle.

Hiçbir zaman gönülleriniz yas tutmasın inşallah. Hayatınız, yaşantınız mutlu, huzurlu ve keyifli bir şekilde geçsin. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.

ateşim ağrım, yandıkça yanarım.

0: Radyo 7 Haber.
1: Et ve et ürünlerine yeni standartlar geliyor. Düzenlemeye göre sucuk, pastırma ve kavurmada, fıstık, peynir gibi çeşnilerin kullanımı yasaklanıyor, dönerde ise tür zorunluluğu getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin israf eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, hizmet ve eser karşıtlarına iyi ki kulak asmamışız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye gideceğini açıkladı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açıldı. Fethi Kabir'le elde edilen yeni bulgular incelenmek üzere adli tıpa gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Ağustos ayı boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde yapılan kırtasiye denetimlerinde toplam 33.182 firma denetlendi, 5.952.000 ürün incelendi ve toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşeceğini, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini aktardı. Yarın İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 31, Antalya 33, Düzce 25, Samsun ve Erzurum 28, Gaziantep 34 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.467 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.52, euro 56.32, sterlin 65.71. Gram altın 6.784 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.47 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
0: BBVA. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
2: Reklam.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
2: Merkez Bankası'nın Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından yayımlanan kurum raporları faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceğini işaret ediyor. Ons ve gram altında üst üste 3. haftada değer kaybı yaşanırken gümüşte geri çekilme daha sert oldu. Tüm dikkatler Fed'in 15-16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül'de başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yak

kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalmasın sen. Yağmur ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Güzel bir pazar akşamı diliyorum. Mehmet Zeyd Yıldız ben, nasip olursa efendim saat 22:00'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Keyifli vakit geçirmeye çalışacağız. Gönlümüzden dilimize ne düşerse dilimizin konuşacağı bir program, hayırdan gayrısı düşmesin dilimize. Sesim her nereye, her kime ulaşıyorsa canı gönülden bir merhaba, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de

Nasılsınız efendim? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyifli, huzurlu, sağlıklı bir şekilde bizi dinliyorsunuzdur. Hayatınızda ters giden şeyler yoktur. Varsa da diyoruz her zamanki gibi, imtihandır, imtihan dünyasıdır bu. Dolayısıyla bazı sıkıntılar tabii ki yaşayacağız. Rabbim sağlığımızı, sıhhatimizi, huzurumuzu muhafaza etsin. Gerisi bir şekilde gelir. Şifa bekleyenler varsa acil şifalar diliyoruz. Yollarda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Atlatamadığı bir derdi, bir sıkıntısı olanlara Rabbimizden acil yardım diliyoruz. Her şey bizim için. Mutluluk da bizim için. Hüzün de bizim için. İmtihan da bizim için. Kolay eylesin Rabbim. Kolaylaştırsın Rabbim. Bu kolaylaştırma üzerine önümüzdeki dakikalarda biraz konuşalım isterim. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapıldı dostlar. O paylaşımın altına yorum ekleyerek bize ulaşabilirsiniz. Söyleyeceğiniz cümleniz vardır. Sizi karanlıktan kurtaran, yolunuzu aydınlatan, düştüğünüz çukurdan sizi çıkarıveren, ya ben bu öğüdü dinledim, ben bu sözü dinledim, hayatımda birçok şey değişti dediğiniz bir kelam-ı kibar olabilir, bir beyit, bir söz, kendi karaladığınız, hayattaki çıkarımlarınızdan damıtarak kağıda döktüğünüz bazı cümleler olabilir. Paylaşın bizlerle, bizler de aktaralım ki paylaştıkça iyilik artar, çoğalır, bereketlenir, değil mi? Radyo 7 burası, Mehmet Zeyd ben. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Karadeniz türkülerinin ayrı bir sempatisi, ayrı bir güzelliği var değil mi? Çok samimi geliyor bana. Hani Karadeniz şivesiyle okunan türküler çok samimi geliyor. Bu arada Karadeniz bölgesinden bizi dinleyen bütün dostlara, bütün canlara, bütün dinleyicilerimize selam olsun. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kimler dinliyor Karadeniz'den? Hadi yazın bize. Mehmet Zeydi Yıldız Instagram. Zeydi kodlayayım mı? Zonguldak, Ereğli, Yozgat, Diyarbakır. Mehmet Zeyd. Bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımında etiketliyim efendim. Ortak bir paylaşımdır. Her ikisinden de ulaşabilirsiniz. Sayfamızı takip edenler var. Çok teşekkür ederim. Hem Radyo 7'nin sosyal medya hesaplarını hem bizim dinlediğiniz programcıların hesaplarını takip etmek, hem dinlemiş olduğunuz radyoyu hem o programcıya büyük bir destektir. Daha çok insana ulaşması için vesile olmuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetli. Sağ olun.

0: reklamlardan sonra sizlerle.
1: Erenler Turizm.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gümüşhane, Bayburt il sınırı, Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometreleri. Bursa, İnegöl il sınırı, Devlet yolunun 52 ila 56. kilometreleri. Ardahan, Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: ben sevdalı, sen...
1: Karadeniz burada mı dedik maşallah. Karadeniz buradaymış efendim. Şöyle bir bakalım. Trabzon'dan selam. Aleyküm selam. Annem Emine Yılmaz'a kendisinin dünyanın en mükemmel annesi olduğunu söyler misiniz? Kendisini çok seviyorum. Şu an sizi dinliyoruz demiş. Hem size hem annenize hürmetler. Bütün anneler çok özeldir. Çok kıymetlidir, çok değerlidir. Herkesin annesi kendisine dünyanın en güzel, en merhametli annesidir. Bütün annelerimize selamlar, hürmetler. Rabbim annelerinizi başınızdan eksik etmesin. Amin. Ben de edebiyat yapabilir miyim? Şöyle ki, saye eski zamanlardan bugüne ulaşan zarif bir kelime. Gölge demek. Yani öyle basit bir gölge değil ama. Sığınak olan, serinlik veren, koruyan, saklayan bir gölge. İnsanın gölgesi bazen bir duvar kadar güçlü, güneş gibi sıcacık oluverir. Ve senin sayende cümlesi ne kadar derin, ne kadar içten bir teslimiyetin ifadesi. Senin hayatımın içine öyle bir aldım ki, varlığım bana nefes oldu demek gibi. Senin sayende diyebilmek, bir insanın diğerine yumuşacık bir teselli bırakmasıdır. Zor günlerden çıkmış bir yüreğin kendisine uzanan eli fark etmesidir. Belki bir bakış, belki bir söz, belki bir sessizliktir ama dokunur, iz bırakır, toparlar. O yüzden saye sadece gölge demek değildir. Bir insanın başka bir insan üzerindeki en zarif etkisidir. Gecemiz hayra tebdil olsun demiş sevgili Seher Hanım. Senin sayende. Demek yani saye gölge manasında ama ne derin anlamlara geliyor değil mi bizim dilimizde? Sayesinde iyi olduğumuz insanların değerini bilmek ve bizim sayemizde iyi olan insanların sayısının artması duasıyla diyelim o halde.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

0: Hayatınızda belki çok sefer tanık olmuşsunuzdur, yaşamışsınızdır. Birinin bir işini hallediverdiğimiz zaman, birinin bir sıkıntısını giderdiğimiz zaman, birinin bir işini kolaylaştırdığımız zaman bizim de işlerimiz kolaylaşıverir. Yani bu çok büyük bir şey de olabilir, çok küçük bir şey de olabilir, fark etmez. Burada niyet ya önemli olan. Mesela acelemiz yoksa, varacağımız yere yetişme telaşımız yoksa, trafikte acele eden birine yol vermek, ona geçiş üstünlüğü sağlamak, geçiş hakkı vermek, hani buyur sen geç demek bile bir kolaylaştırmadır ve bunu hani Allah rızası için yapıldığı zaman, düşünsenize onun kulunun işini kolaylaştırmaya çalışanın işini Rabbimiz kolaylaştırmaz mı?
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim, şu dakikalarda bizi herkes bir yerlerden dinliyor, bir yerlerden kulak veriyor. Kimimiz evde, kimimiz arkadaş ortamında dinliyor. Kimimiz tek, kimimiz kalabalık bir ortamda, yanımızda eşimiz, dostumuz, arkadaşımızla dinliyor. Fakat şu an bir ev var. Odanın birinde beyefendi, birinde hanımefendi dinliyor. Çünkü basit bir sebepten dolayı aralarında bir tartışma çıkmış ve birbirlerini biraz kırmışlar, incitmişler. Ama Furkan Bey Seçil Hanım'ı kırdığı için çok üzgün ve küs kalmak istemiyormuş. O zaman hani madem basit bir mesele, madem kolay çözülebilecek bir mesele, hani 2 gün 3 gün küs kalıp da sonra nasıl olsa barışılacak, bu 2-3 günü birbirinize yaşatmayın derim ben. Hani ayrı odalarda dinlemektense, hani bir arada yan yana dinlemeniz daha güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah mesaj yerine ulaşmıştır. Ve Furkan Bey eşini çok sevdiğini ve daha fazla küs kalmak istemediğini söylemiş. Ne güzel bir adım. İşte bu güzel adıma da güzel bir adımla karşılık bekliyoruz efendim. Neticeyi de bana haber verin. Hadi beraber dinleyelim, olmaz öyle ayrı ayrı. Bu şarkı da size.

0: Efendim, yayınımızı hem dinlemek hem aynı zamanda izlemek isteyenler, Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabında şu anda canlı yayın var. Haberiniz ola. TikTok kullanıcıları buyursunlar, bizi hem izleyebilir hem dinleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakalım, Almanya'dan gelmiş bir selam. Aleyküm selam, yoldayız, Almanya'da dinliyoruz demişler. Mesude Hanım, hayırlı yolculuklar diliyoruz size. Şu an yollarda olan, trafikte ya da uzun yolda bizi dinleyen herkese hem yolcunun duası makbuldür diyerek hem onlardan dua isteyelim hem de hayırlı yolculuklar dileyelim. Gideceğiniz yere sağ salim varabilmek nasip olsun. Bakmak gözün işidir, görmek kalbin. Baktığını görmeyen yaktığını görür mü hiç? Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, abi özledik sizi demiş. Teşekkür ediyorum. Tüm Radyo 7 ailesine selamlar, aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Trabzon'dan selam, aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Evet, merhaba, selamünaleyküm, aleyküm selam, nasılsın, iyi misin? Çok şükür iyiyim, İnşallah siz de iyisinizdir. Güzel, huzurlu, saatli yayınlar temennisiyle. Teşekkür ederim, sağ olun, Hatice Hanım göndermiş. Ordu bizimle, Ordu'dan selam. Eyvallah. Eşim Taceddin için demiş, gelsin şarkılar. Peki Mesude Hanım, Almanya'nın ücra bir köşesinden gönderiyoruz selamı. Huzur veren sesiniz, estağfurullah, cümleleriniz buradaki hayatımızı bir nebze olsun kolaylaştırıyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim, sizler de iyi ki varsınız. Siz radyo başındasınız, siz oralardasınız ki bizim burada olmamızın bir ehemmiyeti oluyor. Siz olmasanız bizim varlığımızın da bir değeri olmaz. Dolayısıyla birlikte güzeliz yani, değil mi? Evet efendim, Trabzon bizlerle. Vallahi bir Karadeniz burada mı dedim, kıyameti kopardınız, helal olsun size. Ne demiş Yunus, dolaştım dünyaya, giymedim başıma taç, ne zengini gördüm tok, ne fakiri aç. Ya Rab, öyle bir feyzi kanaat ver ki namerde değil merde dahi muhtaç eyleme. Amin. Rabbim kendinden gayrısına muhtaç etmesin, el açtırmasın. Rabbim gördüğümüzden geri bizi bırakmasın. Amin. Alan değil veren olabilmeyi, veren el olabilmeyi nasip etsin. Amin.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Haberin var mı? Haberin var mı? Habere olmayanları haberdar etmek lazım, değil mi? Ama bazen de olmuyor işte. Bazen de öyle olması gerekiyor. Bazen de haberdar olmaması gerekiyor. Rabbim her adımı doğru attırsın. Her sıkıntıyı doğru bir şekilde çözdürsün. İstikametimizi bozmasın. Rızası yolundan bizi bir an olsun gafil etmesin. Amin. Samsun'dan Muharrem, eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz demiş. Bize de gelsin şarkılar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size de armağan olsun tabii ki. Efendim, son günlerde üzerimde olan ağırlık ve rahatsızlıktan dolayı sizi dinlenerek dinliyorum. Büyüklerin bir sözü vardır bu rahatsızlık için. Hamdolsun durdurur, şükür olsun arttırır. O yüzden tabirlerimize dikkat edelim. Evet, öyle derler. Mesela hastalığa şükredilmez derler. Değil mi? Bir belaya, musibete, hastalığa, sıkıntıya şükredilmez. Ona hamd edilir. Ama bir nimete, maldır, mülktür, efendim işte evlattır, huzur, ya bütün bunlara şükredilir. Gelen imtihanlara da, sıkıntı, hastalık vesaire, onlara da hamd edilir, şükredilmez derler. Çünkü şükür arttırır derler. Hastalığa şükretmek şahsen benim bulunduğum bir makam değil, o kadar olamadık ama onu yapanlar da vardır eminim. Allah'ın bazı seçili kulları var yeryüzünde, onlar sayılıdır. Denizin dibindeki inciler gibidir. Onların hali başka, başkasının gömleğini üzerimize oldurmaya gerek yok. Haddimizi bilmemiz lazım, değil mi dostlar? Verdiği her nimete şükürler olsun, halimize de hamdü senalar olsun.

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen diyen birinin bu serzenişi zannediyorum ki yaşayan birine olmasa gerek. Yani ahirete göçmüş, bu dünyadan elini eteğini çekmiş, ebedi yurda göçmüş birisi için söylenmiş olsa gerek, değil mi? Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Ay ay. Rabbim yaşarken kıymet, kadir kıymet bilmeyi nasip etsin hepimize. Evet, şöyle bakalım bakalım. Kocaeli'den selamlar, aleyküm selam. Eşim Ali'ye armağan ediyorum şarkıları demiş Seher Hanım ve demiş ki hiç bitemeyecek olan dertler bile bitiyor. Bize bitmeyecek gibi geliyor ama, değil mi? Bize hiç bitmeyecek gibi. Bakın, iki teselli var burada. Hiçbir dert sonsuza kadar değildir. Hiçbir sıkıntı sonsuza kadar değildir. Hani sünnetullah böyle. Allah böyle takdir etmiş. Her yokuşun mutlaka bir düzlüğü var. Her zorluğun mutlaka arkasından gelen bir kolaylık var. Bunu Allah vaat ediyor. Hele ki sabredene de öyle mükafatlar veriyor ki. Bize düşen sabretmek. İkincisi şu. Bir tek biz yaşıyormuşuz o derdi gibi algılıyoruz. Şimdi bir derdin içine düşünce bizim halimizden kimse anlamazmış gibi geliyor. Evet, çoğu insan da anlamıyor, ayrı mesele, ama aynı dertten muzdarip olan, aynı sıkıntı yaşayan, aynı imtihanı yaşayan insanlar birbirlerini anlarlar. Ve dolayısıyla bu kainatta biz yalnız değiliz. Bu sıkıntıyı, bu derdi, artık her neyse o, bize verilmedi sadece. Başka insanlar da benzer sıkıntılar yaşıyorlar. Bir diğer teselli de şu: derdin kimden geldiği, imtihanın kimden geldiği bellidir. Bazen derman derdin içinde gizlenerek gelir. Hani içinde bir dermanı da vardır. Ama elbette dermanı verecek olan da derdi verenin kendisidir.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Ölen birinin fotoğrafına bakıp ağlamak özlemdir. Ama fotoğrafa bile bakmaya cesaret, dayanamamak hasrettir demiş. Rabbim sevdiklerimizin mekanını cennet eylesin. Öyle insanlar da bu noktada, hani meşrepler farklı farklı ya bizde. Kimisi acıdan kaçar, kimisi üstüne üstüne gider. Hangisi daha iyidir bilmiyorum. Hani kişiye göre farklılık gösterir birçok şey ama ya bazısı mesela hüzünlenmekten de kaçar. Hani üzülmekten, kalbini üzmekten kaçar. Dolayısıyla bu fotoğrafa bakmaya bile cesaret edemez. Hani böyle bir durum olabilir. Ama ve lakin bazısı da hani dibine vurur adeta. Neyin? Hasretin, acının. Kimisi o. Ondan beslenir ya da bir an önce atlatmak için onunla mücadele etmek üzerine gitmek mi lazım gelir bilmiyorum. Ama her insana iyi gelen şey başka. Kimisi kaçar acıdan, hasretten, üzüntüden. Kimisi ise arabesk şarkılar dinler, şiirler yazar, fotoğrafına bakar, ağlar. Rabbim hasret olduklarınızla kavuştursun eğer hayattalarsa, eğer göçmüşlerse de cennetinde kavuştursun, buluştursun inşallah. Amin.

0: Uçurumun kenarındayım Hızır, Ulu Dilber kalasının burcunda. Muhteşem belaya nazır, topuklarım boşluğun avucunda. Derin yar adımı çağırır, dikildim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır, civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez, gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım Hızır, gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil, gülce bir afet. Heri değil, huri değil, gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz. Buram buram zehir, yar yüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum gülceden. Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can ve ben her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız.

Milyonlarca insanı tek bir odanın sıcaklığında buluşturan, şehrin tüm kalabalığını dışarıda bırakıp bizi kendi hikayemizde buluşturan güzel sesli insan. Estağfurullah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Her konuda bereketli yayınların olsun. Çok teşekkür ederim. Ayten Hanım göndermiş. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Rabbim zanlarınızda haklı çıkarsın. Ya bazen dinleyicilerimiz çok güzel cümleler, çok güzel sözler yazıyorlar. Hani bizi utandırıcı, mahcup edici, yüzümüzü kızartan övgüler, layık olmadığımız şekilde övüyorlar. Sağ olsunlar. Rabbim, amin diyorum ben. Rabbim o cümleleri, o sözleri bizi layık etsin. Amin. Çok teşekkür ederim. Rabbim zannınızda sizi haklı çıkarsın. Amin. Eyvallah. Şöyle bakalım. Karadeniz'den ne kadar çok dinleyenimiz var. Eyvallah. Selam olsun tüm Karadeniz'e. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Eylül herkese hüznü çağrıştırırken sen bana Nisan'ı çağrıştırsan, sonra sonbahar yağmurlarıyla yanağıma düşsen, gözlerime yakın, en yakın olsan, ben sussam, onları dinlesen, sonra beraber çiçeklensek olur mu demiş Reyhan Hanım. Kaleminize sağlık, eyvallah, teşekkür ediyorum. Sonbaharda geliyor bu arada. Sonbaharı sevenler burada mı? Hani kimi yaz insanıdır, kimi kışı daha çok sever, kimi insan sonbaharda böyle kendini, ama böyle biraz böyle şiirden, edebiyattan nasip olanlar nedense sonbaharı ayrı bir severler. Yani buram buram şiir kokar çünkü, değil mi? Yapraklar dökülür, böyle bir tam bir şair havasıdır yani. Selam olsun. Sonbahar mevsimini mevsimi kabul edip seven şiir gönüllü dostlara.

bu mevsimler de aslında insanın ömrünü ne kadar güzel anlatır, ne kadar güzel özetler değil mi? Her ömrün bir ilkbaharı vardır, bir yazı vardır, bir sonbaharı vardır, bir kışı vardır. Ve bu ömrümüz boyunca biz bu mevsimleri hem mevsim olarak yaşarız, hem duygu olarak yaşarız, hem hayatın zorluğu, kolaylığı olarak düşündüğümüzde, o sıcaklık, soğukluk, hani öyle bir teşbih yaptığımızda doğrudur. Ve dört mevsime de bölebilirsiniz insan ömrünü. İlkbahar, kış, sonbahar, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olarak. Sonbahar artık böyle yavaş yavaş, değil mi? Saçların ağardığı, yavaş yavaş böyle insanın kendini ruhen de hazırlaması gereken belki mevsim olsa gerek. Gerçi ölümün yaşı yok. Yani Bülent Parlak'ın ifadesi değil mi? Ne demişti? Allah rahmet eylesin. Hepimiz ölecek yaştayız diyor ya. Öyle. Ama hani insan ömrü olarak baktığımız zaman sonbaharın o hüznü, insana verdiği mesaj aslında gayet açık ve net. Anlayabilmeyi nasip etsin Rabbim. Kendini ömrünün sonbaharında hissedenlere de selam olsun. Hayırlı ömür, bereketli ömür diliyoruz. Hem ömrümüz hem ölümümüz hayırlı olsun. Güzel olsun. Amin.

Efendim, yorumlarınız geliyor. Bu arada programın da sonuna gelmişiz dostlar. Vallahi bakıyorum gelmişiz. Şöyle bakayım bir iki yorum daha. Çekmeköy'den selamlar tüm dostlarıma. Selam olsun demiş Hakan Söğüt. Teşekkür ediyoruz. Antalya Finike'den yazıyorum. Teşekkür ediyorum, Antalya'ya selamlar. Yolculuk yaparken dinliyoruz ailecek demiş Dilek Kaya. Trabzon'dan eyvallah. Kusuruyla sevmektir kusursuz sevmek. Kusuruyla sevmektir kusursuz sevmek. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Dünyanın kalbi İstanbul'da, sizi dinlemek ayrı bir keyif. Eminönü'nden selamlar demiş Hatice Hanım. Trabzon'dan eyvallah.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene,